kalışı Şemırça ağmıyri La barako Sıvarunze Agramat uyadakı

uyanık sebze. Mainz pakette ne bir trama trama. Uyanık sebze. Vici davile.

0: Radio Derdimendis ekskluzivi.
1: Vincecebs is Paulops ipove. Radio Derdimendi.